0: Ngiyabona
1: ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona
0: ngiyabona
1: ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona